ve Bipolar Sunshine Paradise'a 7.07 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Fenomen'de sabah moduna hoş geldiniz. Yine birlikte hafta içi her sabah yaptığımız gibi ona dek yepyeni güne eşlik ederken yanımızda da tabii ki müzik dünyasının fenomenleri var. İşte onlardan bir diğeri August

0: pop müziklerinin dünyaya armağanı yıldızlardan biri Lisa. Yani solo performansları grup çalışmalarının son dönemde epeyce önüne geçmiş durumda. Ona Anima bu şarkıda eşlik etti. Bad Angel. Radyo Feriben'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Birazdan Shakira ve Rihanna'yı birlikte Can't Remember to Forget You ile dinleyeceğiz. Daha önce Olivia Dean, So Easy, burada ayrılma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

serisine gittik. Shakira'nın kendi adını taşıyan albümünün çıkış parçası olmuştu ve şarkıda ona Rihanna eşlik etmişti. Keyifli bir birliktelikti. Candyman Batı Forget You sonrasında sabah modunda The Bozer'le devam Magnet'i.

Tupac'in efsane şarkısı All Eyes On Me'ye harika bir remixi DJ Bilal eşliğinde All Eyes On Me. Radyo Fenerbahçe burası. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Sabah modunda az sonra Rehab in Avesaj, Rock My Body dinleyeceğiz. Daha önce Lady Gaga, Doechii, Runway, kaçırma.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
1: Jöle ile Kıbrıs.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen.

yıldaydı. Müthiş bir animasyon film Shrek evreni genişliyor, hem de iki yeni filmde. Detaylar birazdan. Sabah modunda French Montana, Max B, Ever Since You Left Me.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimizin iyi gelecek.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Paraguay, Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda 1-0 geriye düşen Brezilya, Japonya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Hollanda-Fas mücadelesi de penaltılara kaldı. Fas Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe'de sakatlanan yeni transfer Vedat Muriç yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modunda bu saatten Forest'e başlıyor Fallen Angel.

Disco Line Sinerji, No Broke Boys'a buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. 2000'li yılların başından bu yana animasyon severlerin en sevdiği yapımlardan bir tanesidir Shrek ve hayranlar için iki güzel haberim var. Shrek 5'in fragmanı yayınlandı geçtiğimiz günlerde. Bataklığa dönüş vakti. Film 2027 yazında önümüzdeki yaz vizyonda olacak ve filmden en sevilen karakterlerden bir tanesi Donkey, yani eşek. Eddie Murphy'nin seslendirdiği bir karakterdi. O da ayrı bir film olarak bir sonraki sene, yani 2028'de izleyiciyle buluşacakmış.

0: baktım İspanyolca konuşulan ülkelerde bir seslenme ifadesiymiş. Sokak argosuymuş biraz da. Yani işte hey, baksana, my day gibi anlamları varmış. Peki ki hep aile buradaydı. Günaydın, Serdar ben. Radyo Feribende sabah modundasın birazdan. Bakalım kimler burada? Brian Mescal ve Fire in the Sand'i dinleyeceğiz. Öncesinde Dracula, Temin Palacı'yla kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
2: iyi finans. Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
4: Reklam.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertize Dynobil'e.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
4: Ekspertize Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de

Ryan Mescal, Fire in the Sun'da buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Kanadalılar bu aralar epeyce mutlular. Yani Meksika ve Amerika ile birlikte kendi ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldılar. Ve Kanada'nın Vancouver kentinde bir müze var. Adı Science World ve işte bu müze 2026 Dünya Kupası için kelimenin tam anlamıyla şekil değiştirdi. Müzenin kendine has devasa bir kubbesi var normalde ve işte haftalar süren titiz bir çalışmayla 17 katlı dev bir futbol topu replikasına dönüştürülmüş bu yapı ve şehrin her tarafından görülebilen bir yapıda bahsediyoruz. Kupanın da en çok fotoğraflanan simgelerinden biri haline geldi. Yani şöyle düşünün, şehrin ortasında kocaman bir futbol topu var ve son 16'ya kalan bir takım içinde oldu.

0: Phil Collins, Sting ve The Police gibi isim ve grupları seviyormuş, severek dinliyormuş ve şarkılarında onlardan esintiler olduğunu da belirtiyor. Teddy Swims, Mr. Know It All'la buradaydı. Burası Radyo Feriben, keyifli sabahlar. Ben Serdar ve sabah modundan sonra Sacın Cigar'ı Nadion Par, Let The Music Play Again'le dinleyeceğiz. Daha önce ise DJ Hocam Michiko burada, unutma.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Hızlı geçiş sistemi.

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü, Haramidere, Cevizli Bağ, Topkapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu, Aksi Yönde, Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Yenibosna yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyrantepe'de yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümran, Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük seyrediyor. Kartal, Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo

Aycın Çıkar, Nadia Farlı buradaydı. Aylardır evliliğine dair dedikodular etrafta dolaşıyor ve Taylor Swift galiba sonunda önümüzdeki günlerde imzayı atacak. Sabah modunda birazdan detaylar. Şimdi ise Raven Lynne.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bonus cool, bonus cool. Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Paraguay, Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda 1-0 geriye düşen Brezilya, Japonya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Hollanda-Fas mücadelesi de penaltılara kaldı. Fas Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe'de sakatlanan yeni transfer Vedat Muriç yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatimiz. Keyifli sabahlar. Radyo Fenerbahçe'de sabah modundasın. Sırada The Second Voice, Let Me Be.

akşamı New York'un en popüler etkinlik mekanı Madison Square Garden'da evleneceği iddia ediliyor. Hatta mekana 3 günlük kira için 3 milyon dolar ödediği söyleniyor. Taylor Swift, The Fate of Ophelia sonrasında sabah modunda Al Walker ve FMX zamanı Alone Park.

0: sesi daha da sevdiren bir parça. Güney Afrika'dan DJ ve yapımcı Shimza'ya bu şarkıda Arko ve Kasango eşlik etti Fire Fire. Maksimum hit müzik. Burası Radyo Feneman, keyifli sabahlar. Serdar mikrofonda ve sabah modunda India diyecek Inna. Birazdan hemen öncesine ise Olivia Dean'i So Easy ile dinleyebilirsin. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

takıyormuş ve moda tarihi konusunda yapılan bir analiz ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmış bu konuda. 1800'lerin sonlarında yani işte insanların şapka takması ve o şapkanın kafalarında kalması o kadar önemliymiş ki insanlar bu konuda kendilerini de biraz riske atıyormuş. Çünkü o dönemde rüzgarlı havalarda işte ya da hızlı giden açık trenlerde, vagonlarda falan şapkanın uçması büyük bir utanç kaynağı olduğu için insanlar da şapkalarını saçlarına sabitlemek için şapka iğnesi adında böyle boyu bazen 30 santimi bile bulan devasa metal şişler kullanıyormuş ve işte bu az evvel bahsettiğim rapora göre bu iğneler de bazı kazalara sebep olabiliyormuş. Yani işte kafatasını delme durumları olabiliyormuş ya da işte yanda bir trende oturuyorsunuz, yandaki insanın da yaralanmasına falan sebep oluyorsunuz. Suaf bir durum değil mi? Evet, şapka moda olarak bir aksesuar olarak güzel, hoş ama yandaki kişiyi de rahatsız etmeye, onun hayatını tehlikeye atmaya gerek yok değil mi?

0: bundan 26 yıl öncesine gidiyor. Ünlü Tunuslu sanatçı Saber Rebai'nin Sidi Mansur şarkısı var işte. Şarkıdaki ritimlerden ilham almıştı. Bu parçada Enisa Count My Blessings'e buradaydı. Mutlu sabahlar, Radyo Fenomen'de sabah modundasın, ben Serdar. Birazdan Doğuşi'yi Anxiety ile dinleyebilirsin. Öncesinde ise The Silent Partner ve IVH I'm Learning'i burada unutma.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de

0: giderken bir de baktık ki Haziran'ı uğurluyoruz. 30 Haziran sabahındayız ve sabah modunun da bugünlük yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ben Serdar. Umarım keyifli, güzel bir gün başlangıcı oldu. Günü kalan da öyle geçti ve yarın sabah yepyeni güne eşlik etmek isterseniz sabah modunda 7'de tekrar mikrofon başındayım. Şimdi ise NK Elefante.
1: Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga,
2: gigante.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Reklam.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Paraguay, Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda 1-0 geriye düşen Brezilya, Japonya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Hollanda-Fas mücadelesi de penaltılara kaldı. Fas Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe'de sakatlanan yeni transfer Vedat Muriç yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Görüşmek üzere.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Favori şarkılarımla dolu yeni bir saat.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: fiyatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bugün üçümüz yine Dünya Kupası'nı birazcık olsun konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Merhaba.
1: Şimdi ne diyoruz? Almanya'sız, Hollanda'sız bir Dünya Kupası mı izleyeceğiz?
2: Vallahi az kalsın Brezilya'sız da oluyordu.
1: Değil mi?
2: Yani.
1: O da oluyordu neredeyse. Neler söyleyeceksin şimdi? Eray, sana hemen topu atayım. Dün akşamki maçlar.
3: Şimdi 4 tane maç oynandı dün ve 3 evet. tanesi uzatma golleriyle
1: penaltılarla
3: sonuç buldu ve penaltılara gitti. Sadece Paraguay ve Almanya maçı 1-1 eşitlikte
1: sona ermişti.
3: Paraguay bir sürpriz yaptı tabii ki. Bizi neşelendirdi diyelim.
1: Değil mi? Çünkü Paraguaylıyız
2: ama,
1: artık.
2: Ama şöyle düşün, yani Paraguay yerine biz olsaydık Almanya'ya, bence bu Almanya'yı biz yenebilirdik çok rahat. Yani penaltıları bile kalmayabilirdi yani.
3: Olabilir.
1: Kesinlikle.
3: Evet.
1: Yani bir de aslında Japonya'da azıcık bir sürpriz yapacaktı neredeyse ama o da son dakika golüyle.
2: Ya o çok az kalmıştı. Bence var ya çok heyecanlı, çok güzel maçtı
1: çok
2: bu
1: iyiydi,
2: arada.
1: Çok
2: ben
1: iyiydi.
2: Japonya'nın maçlarını turnuva boyunca çok beğendim. Hani kendilerine hakikaten teşekkür etmek lazım. Çünkü çoğu maç sıkıcı geçiyor. Ama Japonya maçları her zaman böyle bir heyecan, böyle bir sempatik, geçen programda da söylemiştim zaten hani
1: evet.
2: Japonya çok iyi diye. Az kalsın Brezilya gidiyordu yani.
1: Gidiyordu. Hollanda Fas'ta da Hollanda'yı eledi Fas.
2: Evet. Ama Fas çok iyi ya.
1: Fas çok iyi. Ama dünkü programda da söylemiştik biraz. Sürpriz sonuçlar olabilir demiştik.
2: Evet.
1: Ki oldu aslında.
2: Evet.
1: Hani beklenenin de üstünde bir sürpriz diyebiliriz.
3: Evet, Hollanda grup aşamasını çok iyi geçirmişti aslında.
1: Harikulade. Peki Onur, sende istatistikler var biraz.
2: Ya şeye baktım. Hangi kulüplerin futbolcuları daha çok gol atmış diye baktım.
1: Aa, iyi.
2: Aynen, bu da yani biraz da kulüplere de girelim.
1: Evet.
2: En çok gol atan kulüp, yani futbolcusu Real Madrid'den. 11 gol atmış Real Madrid futbolcuları. Tabii burada Arda Güler de var.
1: Var, evet.
2: Attığı golle. Paris Saint-Germain ikinci sırada 9 golle.
1: Hı hı.
2: Ve ondan sonra enteresan takımlar geliyor. İşte Crystal Palace 7 gol, Sunderland 7 gol ve Inter Miami 6 gol. Inter Miami biliyorsun Messi'nin takımı.
1: Messi'nin takımı
2: zaten,
1: evet.
2: Zaten tek başına da sen.
1: Kesinlikle takımı omuzlamış.
2: Kaç gol atacak Messi, ona göre belki Inter Miami daha yukarılarda olabilir. İşte Arsenal 5 gol, Bayern Münih 5 gol, Newcastle 5 gol ve Manchester United 5 gol.
1: Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu Dünya Kupası'nda maç başlamadan önce iki takımın da bayraklarıyla alakalı seremoniler yapılıyor ya.
2: Evet.
1: Yerlerde yuvarlak falan.
2: Evet.
1: Fakat burada Türkiye'de ve özellikle üzerinde kutsal yazılar veya dini ibareler bulunan bayraklar yere serilmemiş arkadaşlar.
2: Aa, Allah Allah.
1: Bunu vallahi Türkiye var. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Irak bayrakları tamamıyla FIFA çalışanları tarafından havada tutulmuş.
2: Bizde bir ibare yok ama bizim bizde bayrağımız zaten çok kutsal.
1: Kesinlikle hani yere düşmez.
2: Kan kırmızısı, o yüzden
1: kesinlikle
2: zaten öyle olmuş.
1: O da Türkiye bayrağı da ve diğer o Müslüman ülkelerin bayrakları da elde havada tutulmuş.
2: Aslında bütün bayrakların için her zaman havada tutulması
1: bence
2: lazım
1: de,
2: bence.
1: Hepsi,
2: yani yere sermek,
1: evet.
2: Yere sermek çok iyi bir şey değil yani.
1: Bence de. Peki bu akşamki maçlara bakacak olursak Eray, hangi maç var? Neler söyleyeceksin?
3: Bu akşam fil dişi sahili ve Norveç var.
1: Var mı orada bir sürpriz sizce?
2: Yani Norveç'te Haaland'ın ne yapacağı? Haaland'ın ne yapacağı çok önemli.
3: Kesinlikle.
2: Kadrosu da çok iyi Norveç'in. Bakalım. Heyecanlı
3: bakalım
2: bir maç olabilir.
3: Bugün bir kürek çekişi izleyecek miyiz?
1: İzleyecek miyiz? Bu akşam hep beraber göreceğiz. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: Tam bir yaz radyosu.
4: Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto Tur. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu, Basın Ekspres bağlantı yolu, Esenyurt Tavcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Sultan Gazi Kağıthane yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir, Ümraniye Kavacık aralıklarla etkili. Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.

Hadi Swims'te tempo yükselttik. Mr. Know It All Radyo Fenemen'deydi. Hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kable'i Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme. Yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Peki salı gününden bundan olsun neden yapıyorum? Çünkü haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerini dinleyebilir. Hatta

0: Süper Angel Radyo Fenemen'deydi. 13.15'i gösteriyor saat. Nare ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Dua Lipa, Olivia Dean, Ed Sheeran, Kato ve John ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise French Montana ve Max B ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

Kariyerinde biliyorsun uzun zamandır zirvede. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Callum Turner'la evlendi ve şu günlerde tatilin keyfini çıkarıyor. Kısacası Dua Lipa cephesinde işler yolunda diyebiliriz. İşte Dua Lipa ve Houdini sonrasında Maximum Hitmus'u bu kez Olivia Dean'le devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de So Easy to Fall in Love.

0: ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda Florida ile birkaç yıl öncesine gitmiştik. Whistle sonrasında 13.34'ü gösteriyor saatler ve demedi deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Alex Gaudino ve Alexandra Stan ortaklığı, Andrea Bocelli, David Guetta ve Megan Thee Stallion üçlüsü. Topic hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı Lady Gaga ve Doechi ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Bilsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Paraguay, Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda 1-0 geriye düşen Brezilya, Japonya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Hollanda-Fas mücadelesi de penaltılara kaldı. Fas Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe'de sakatlanan yeni transfer Vedat Muriç yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

için heyecanlı günler. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor biliyorsun. Tabii işin müzik tarafı da, müzikal tarafı da bizi ilgilendiriyor. İşte 2026 Dünya Kupası resmi albümünde yer alan single'lardan. Kalabalık bir kadro. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion önderliğinde DNA Radyo fenomenindeydi. Şimdi ise Maximum Hit News'e Topic'le devam ediyoruz. Salı gününde...

Salı gününde saatler 14 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Enforest ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

günlerde yeni albüm için, kariyerinin 5. albüm için geri sayımda şart ve aksilik olmazsa Ağustos ayında müzik marketlerdeki yerini alacak. Becky G'den bahsediyorum ve işte bu albümde de dinleyeceğimiz

0: var göz atacak olursak Teddy Swims, Tame Impala ve Jenny ortaklığı, Selena Gomez ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Tayla ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: Doğada ne varsa sevgi.
4: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: Kimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Kimsa, pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Kesinlikle son yıllardaki en başarılı vokallerden Terry Swims ve Bad Dreams Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, özellikle futbol severlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor biliyorsun. Ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere kulak verme zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bugün üçümüz yine Dünya Kupası'nı birazcık olsun konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Merhaba.
2: Şimdi ne diyoruz? Almanya'sız, Hollanda'sız bir Dünya Kupası mı izleyeceğiz?
3: Vallahi az kalsın Brezilya'sız da oluyordu.
2: Değil mi?
3: Yani.
2: O da oluyordu neredeyse. Neler söyleyeceksin şimdi? Eray, sana hemen topu atayım. Dün akşamki maçlar.
4: Şimdi 4 tane maç oynandı dün ve 3 evet. tanesi uzatma golleriyle
2: penaltılarla
4: sonuç buldu ve penaltılara gitti. Sadece Paraguay ve Almanya maçı 1-1 eşitlikte
2: sona ermişti.
4: Paraguay bir sürpriz yaptı tabii ki. Bizi neşelendirdi diyelim.
2: Değil mi? Çünkü Paraguaylıyız artık.
3: Ama şöyle düşün, yani Paraguay yerine biz olsaydık Almanya'ya, bence bu Almanya'yı biz yenebilirdik çok rahat. Yani penaltıları bile kalmayabilirdi yani.
2: Olabilir. Kesinlikle. Evet. Yani bir de aslında Japonya'da azıcık bir sürpriz yapacaktı neredeyse ama o da son dakika golüyle.
3: Ya o çok az kalmıştı. Bence var ya, çok heyecanlı, çok güzel maçtı
2: çok
3: bu
2: iyiydi,
3: arada.
2: Çok
3: ben
2: iyiydi.
3: Japonya'nın maçlarını turnuva boyunca çok beğendim. Hani kendilerine hakikaten teşekkür etmek lazım. Çünkü çoğu maç sıkıcı geçiyor. Ama Japonya maçları her zaman böyle bir heyecan, böyle bir sempatik, geçen programda da söylemiştim zaten hani evet. Japonya çok iyi diye. Az kalsın Brezilya gidiyordu yani.
2: Gidiyordu. Hollanda Fas'ta da Hollanda'yı eledi Fas.
3: Evet. Ama Fas çok iyi ya.
2: Fas çok iyi. Ama dünkü top programda da söylemiştik biraz. Sürpriz sonuçlar olabilir demiştik.
3: Evet.
2: Ki oldu aslında.
3: Evet.
2: Hani beklenenin de üstünde bir sürpriz diyebiliriz.
4: Evet, Hollanda grup aşamasını çok iyi geçirmişti aslında.
2: Harikulade. Peki Onur, sende istatistikler var biraz.
3: Ya şeye baktım. Hangi kulüplerin futbolcuları daha çok gol atmış diye baktım.
2: Aa, iyi.
3: Aynen, bu da yani biraz da kulüplere de girelim.
2: Evet.
3: En çok gol atan kulüp, yani futbolcusu Real Madrid'den. 11 gol atmış Real Madrid futbolcuları. Tabii burada Arda Güler de var.
2: Var, evet.
3: Attığı golle. Paris Saint-Germain ikinci sırada 9 golle.
2: Hı hı.
3: Ve ondan sonra enteresan takımlar geliyor. İşte Crystal Palace 7 gol, Sunderland 7 gol ve Inter Miami 6 gol. Inter Miami biliyorsun Messi'nin takımı.
2: Messi'nin takımı,
3: zaten
2: evet.
3: Zaten tek başına da sen.
2: Kesinlikle takımı omuzlamış.
3: Kaç gol atacak Messi, ona göre belki Inter Miami daha yukarılarda olabilir. İşte Arsenal 5 gol, Bayern Münih 5 gol, Newcastle 5 gol ve Manchester United 5 gol.
2: Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu Dünya Kupası'nda maç başlamadan önce iki takımın da bayraklarıyla alakalı seremoniler yapılıyor ya.
3: Evet.
2: Yerlerde yuvarlak falan.
3: Evet.
2: Fakat burada Türkiye'de ve özellikle üzerinde kutsal yazılar veya dini ibareler bulunan bayraklar yere serilmemiş arkadaşlar.
3: Aa, Allah Allah.
2: Bunu vallahi Türkiye var. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Irak bayrakları tamamıyla FIFA çalışanları tarafından havada tutulmuş.
3: Bizde bir ibare yok ama bizim evet. bayrağımız zaten var. Çok kutsal.
2: Kesinlikle hani yere düşmez.
3: Kan kırmızısı, o yüzden
2: kesinlikle
3: zaten öyle olmuş.
2: O da Türkiye bayrağı da ve diğer o Müslüman ülkeler.

0: Radyo Fenomen'de geçmişe döndüğümüz dakikalar, hatta hani tarihte verecek olursam tam 14 yıl öncesine, 2012 yılına gittik. Defalarca bir araya geldiler, defalarca hit single'lar yayınladılar. David Guetta ve Sia ikilisinden bahsediyorum. İşte bahsettiğim single'larından She Wolf sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. One Republic, Hugel ve Ultra Nate ortaklığı, DJ Khaled ve Rihanna, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise DJ Goya ve Michiko ile yapacağız. Reklam.
1: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bir

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Radyo Fenomen.

House tarzının son yıllardaki en çok konuşulan isimlerinden Hugel biliyorsun aylardır Jamaican single ile dans listelerini genel listeler alt üst ediyor. İşte 2026 yazına girerken yepyeni hitti. Ultranate ortaklığıyla Moving to the Sun radyo fenomenindeydi. Keyifli günler maksimum hit müziği tarzı değiştirerek bu kez DJ Halet ve Rihanna önderliğinde devam ediyoruz. Birkaç yıl öncesine gitme zamanı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bilsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
0: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hitmus'a The Second Voice önderliğinde devam ediyoruz.

ikilisi Global DJs ve Give It To Me Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit hızı bu kez Shakira ve Burna Boy ortaklığıyla devam ediyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası resmi.

0: Afro Ağız Fırtınası devam ediyor ve Türkiye'de de yaz boyunca sık sık canlı performansını sergileyecek isimlerden. Şimz önderliğinde Fire Fire Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Don Toliver ve Doja Cat ikilisi ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Bibi Rexy ve Faithless'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Radyo Fenomen.

dünyadaki dönüm noktası diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, şu an sadece Spotify'da 3 milyardan fazla dinlenmesi var bu single'ın. Espresso'dan bahsediyorum. Ve işte Radyo Fenomen'de Sabrina Carpenter Espresso sonrasında Maximum Hit Müziği, bu kez Olivia Dean'le devam ediyoruz. Salı gününde So Easy to Fall in Love.

0: şüphesiz günün ikinci arasında bize enerji veren single'lardan biri. Zaz ve Jövü Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler 15.35'i gösteriyor saatler ve çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani yok yok diyebilirim listede. 50-50, Another, Cryjax ve Junior Charts ortaklığı, Metaboy ve Samsara ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Silent Partner ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Paraguay, Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda 1-0 geriye düşen Brezilya, Japonya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Hollanda-Fas mücadelesi de penaltılara kaldı. Fas Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe'de sakatlanan yeni transfer Vedat Muriç yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Ben bir olarak kabul edildi. Another ve Talk to You Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği tarzı değiştirerek Cryjax ve Junior Charles ortaklığıyla devam ediyoruz. Bir 50 Cent klasiği Radyo Fenomen'de.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Radyo Fenomen.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Reklam.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Köprü yoğunluklarına baktığımızda ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde etkili, aksi istikamette akıcı devam ederken birinci köprü her iki güzergahta da yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Merter Bahçeli Evler, Haramidere Beylikdüzü etkili. Tembe Hadımköy Beylikdüzü basın ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Kupası. Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bugün üçümüz yine Dünya Kupası'nı birazcık olsun konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi ne diyoruz? Almanya'sız, Hollanda'sız bir Dünya Kupası mı izleyeceğiz?
1: Vallahi az kalsın Brezilya'sız da oluyordu
0: değil mi?
1: Yani.
0: O da oluyordu neredeyse. Neler söyleyeceksin şimdi? Eray, sana hemen topu atayım. Dün akşamki maçlar.
2: Şimdi 4 tane maç oynandı dün ve 3 tanesi uzatma golleriyle
0: penaltılarla
2: sonuç buldu ve penaltılara gitti. Sadece Paraguay ve Almanya maçı 1-1 eşitlikte
0: sona ermişti.
2: Paraguay bir sürpriz yaptı tabii ki. Bizi neşelendirdi diyelim.
0: Değil mi? Çünkü Paraguaylıyız artık.
1: Ama şöyle düşün, yani Paraguay yerine biz olsaydık Almanya'ya, bence bu Almanya'yı biz yenebilirdik çok rahat. Yani penaltıları bile kalmayabilirdi yani.
2: Olabilir.
0: Kesinlikle. Evet. Yani bir de aslında Japonya'da azıcık bir sürpriz yapacaktı neredeyse ama o da son dakika golüyle.
1: Ya o çok az kalmıştı. Bence var ya, çok heyecanlı, çok güzel maçtı
0: çok
1: bu
0: iyiydi,
1: arada.
0: Çok
1: ben
0: iyiydi.
1: Japonya'nın maçlarını turnuva boyunca çok beğendim. Hani kendilerine hakikaten teşekkür etmek lazım. Çünkü çoğu maç sıkıcı geçiyor. Ama Japonya maçları her zaman böyle bir heyecan, böyle bir sempatik, geçen programda da söylemiştim zaten hani evet. Japonya çok iyi diye. Az kalsın Brezilya gidiyordu yani.
0: Gidiyordu. Hollanda Fas'ta da Hollanda'yı eledi Fas.
1: Evet. Ama Fas çok iyi ya.
0: Fas çok iyi. Ama dünkü programda da söylemiştik biraz. Sürpriz sonuçlar olabilir demiştik.
1: Evet.
0: Ki oldu aslında.
1: Evet.
0: Hani beklenenin de üstünde bir sürpriz diyebiliriz.
2: Evet, Hollanda grup aşamasını çok iyi geçirmişti aslında.
0: Harikulade. Peki Onur, sende istatistikler var biraz.
1: Ya şeye baktım. Hangi kulüplerin futbolcuları daha çok gol atmış diye baktım.
0: Aa, iyi.
1: Aynen, bu da yani biraz da kulüplere de girelim.
0: Evet.
1: En çok gol atan kulüp, yani futbolcusu Real Madrid'den. 11 gol atmış Real Madrid futbolcuları. Tabii burada Arda Güler de var.
0: Var, evet.
1: Attığı golle. Paris Saint-Germain ikinci sırada 9 golle.
0: Hı hı.
1: Ve ondan sonra enteresan takımlar geliyor. İşte Crystal Palace 7 gol, Sunderland 7 gol ve Inter Miami 6 gol. Inter Miami biliyorsun Messi'nin takımı.
0: Messi'nin takımı
1: zaten,
0: evet.
1: Tek başına zaten.
0: Kesinlikle takımı omuzlamış.
1: Kaç gol atacak Messi, ona göre belki Inter Miami daha yukarılarda olabilir. İşte Arsenal 5 gol, Bayern Münih 5 gol, Newcastle 5 gol ve Manchester United 5 gol.
0: Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu Dünya Kupası'nda maç başlamadan önce iki takımın da bayraklarıyla alakalı seremoniler yapılıyor ya.
1: Evet.
0: Yerlerde yuvarlak falan.
1: Evet.
0: Fakat burada Türkiye'de ve özellikle üzerinde kutsal yazılar veya dini ibareler bulunan bayraklar

0: Yere sermek, evet. Yere sermek çok iyi bir şey değil yani.
1: Bence de. Peki bu akşamki maçlara bakacak olursak Eray, hangi maçlar var? Neler söyleyeceksin?
2: Bu akşam fil dişi sahili ve Norveç var.
1: Var mı orada bir sürpriz sizce?
0: Yani Norveç'te Haaland'ın ne yapacağı, Haaland'ın ne yapacağı çok önemli.
2: Kesinlikle.
0: Kadrosu da çok iyi Norveç'in. Bakalım, heyecanlı bir maç olabilir.
2: Bugün bir kürek çekişi izleyecek miyiz?
1: İzleyecek miyiz? Bu akşam hep beraber göreceğiz. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo fenomeni.

0: Gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17, sırada Let Me Be var. Hadi gelsin.

0: şey. Hadi bir tanesini yaz bana. Instagram Radyo Fenomen'de seni bekliyorum. Selamlar herkese. Maximum Hit Müzik'te So Easy. Olivia Dean birazdan burada olacak. Radyo Fenomen'desin. Ardındansa Lily Allen'a devam edeceğiz. Sakın kaçırma, geliyorlar.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evde huzurla, yolda güven.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklam.
4: Radyo fenomen.
3: Maximum hit music.
4: Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

iş önemli gerçekten. Zaten güzel insanlar güzel güler. Kötü insanlar güzel gülebilir mi? Bir tane daha okuyayım. Gözleri demiş. Gözleri çok güzel olup da çok kötü insanlar

0: Girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna.
1: Biz Görkem'le update'de şöyle bir müzik haberleri bakalım. Bad Bunny'nin konserine Gorillaz'ın konuk takvimi eklenmiş. Nasıl eklenmiş? Bir anda çıkmışlar. Bir anda. Sürpriz konuk olmuşlar. Bunlar artık zaten şöyle oldu. Belli ki yani tek başıma olmayacak. Birilerini konuk edelimle devam ediyorlar hayatlarına. Kızacaklar bana ama. Deniz Görkem'le update'de Maximum Hit Müzik devam ediyor. Michiko, DJ Goya burada. Ardından Your Love, ATV ve Bossap burada olacak. Müziğin fenomenleriyle hadi devam edelim.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Paraguay, Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 32 turunda 1-0 geriye düşen Brezilya, Japonya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Hollanda-Fas mücadelesi de penaltılara kaldı. Fas Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe'de sakatlanan yeni transfer Vedat Muriç yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

bahsettiğin şey ne demiştim? Ses tonu yazan olmuş. Yani düşünsenize, ses tonu o kadar önemli ki. O kadar önemli ki. Yani kendim diye söylemiyorum. Bir de konuşma tarzını eklemiş altına. Önemli, ben de bakarım.

0: açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Biz Sharm El Sheikh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de değil.

Saatler 18, Deniz Görkem'le update devam ediyor. Fallen Angel geliyor. Hazır mısın?

0: yapıyorsun ya da itiriyorsun. Yaz bakalım Instagram'da Radyo Fenomen'de konuşalım. Duyduğun gibi Maximum Hit Müzik devam ediyor. Fire Fire ardından Golden, Keep Up Diamond Hunter Cast. Sonrasında da çok daha fazlasıyla sevdiğin şarkılarla update devam edecek.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüş.

0: İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna İncirli Çağlayan Zincirlikuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca oldukça yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun seyrederken Kartal Ataşehir çift yönlü oldukça yoğun. Kavacık Ümraniye'de yine aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: konudan neler anlatacaklar? Kupa ne alemde?
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın, sevgili Eray ve Onur'la birlikte bugün üçümüz yine Dünya Kupası'nı birazcık olsun konuşmaya çalışacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Merhaba, hoş bulduk.
2: Şimdi ne diyoruz? Almanya'sız, Hollanda'sız bir Dünya Kupası mı izleyeceğiz?
3: Vallahi az kalsın Brezilya'sız da oluyordu.
2: Değil mi?
3: Yani.
2: O da oluyordu neredeyse. Neler söyleyeceksin şimdi? Eray, sana hemen topu atayım. Dün akşamki maçlar.
4: Şimdi 4 tane maç oynandı dün ve 3 evet. tanesi uzatma golleriyle
2: penaltılarla
4: sonuç buldu ve penaltılara gitti. Sadece Paraguay ve Almanya maçı 1-1 eşitlikte
2: sona ermişti.
4: Paraguay bir sürpriz yaptı tabii ki. Bizi neşelendirdi diyelim.
2: Değil mi? Çünkü Paraguaylıyız artık.
3: Ama şöyle düşün yani, Paraguay yerine biz olsaydık Almanya'ya, bence bu Almanya'yı biz yenebilirdik çok rahat. Yani penaltıları bile kalmayabilirdi yani.
4: Olabilir.
2: Kesinlikle.
4: Evet.
2: Yani bir de aslında Japonya'da azıcık bir sürpriz yapacaktı neredeyse ama o da son dakika golüyle.
3: Ya o çok az kalmıştı. Bence var ya, çok heyecanlı, çok güzel maçtı
2: çok
3: bu
2: iyiydi,
3: arada.
2: Çok
3: ben
2: iyiydi.
3: Japonya'nın maçlarını turnuva boyunca çok beğendim. Hani kendilerine hakikaten teşekkür etmek lazım. Çünkü çoğu maç sıkıcı geçiyor. Ama Japonya maçları her zaman böyle bir heyecan, böyle bir sempatik, geçen programda da söylemiştim zaten hani evet. Japonya çok iyi diye. Az kalsın Brezilya gidiyordu yani.
2: Gidiyordu. Hollanda Fas'ta da Hollanda'yı eledi Fas.
3: Evet. Ama Fas çok iyi ya.
2: Fas çok iyi. Ama dünkü programda da söylemiştik biraz. Sürpriz sonuçlar olabilir demiştik.
3: Evet.
2: Ki oldu aslında.
3: Evet.
2: Hani beklenenin de üstünde bir sürpriz diyebiliriz.
4: Evet, Hollanda grup aşamasını çok iyi geçirmişti aslında.
2: Harikulade. Peki Onur, sende istatistikler var biraz.
3: Ya şeye baktım. Hangi kulüplerin futbolcuları daha çok gol atmış diye baktım.
2: Aa, iyi.
3: Aynen, bu da yani biraz da kulüplere de girelim.
2: Evet.
3: En çok gol atan kulüp, yani futbolcusu Real Madrid'den. 11 gol atmış Real Madrid futbolcuları. Tabii burada var. Arda Güler de var.
2: Var, evet.
3: Attığı golle. Paris Saint-Germain ikinci sırada 9 golle.
2: Hı hı.
3: Ve ondan sonra enteresan takımlar geliyor. İşte Crystal Palace 7 gol, Sunderland 7 gol ve Inter Miami 6 gol. Inter Miami biliyorsun Messi'nin takımı.
2: Messi'nin takımı
3: zaten
2: evet.
3: Tek başına da sen.
2: Kesinlikle takımı omuzlamış.
3: Kaç gol atacak Messi, ona göre belki Inter Miami daha yukarılarda olabilir. İşte Arsenal 5 gol, Bayern Münih 5 gol, Newcastle 5 gol ve Manchester United 5 gol.
2: Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu Dünya Kupası'nda maç başlamadan önce iki takımın da bayraklarıyla alakalı seremoniler yapılıyor ya.
3: Evet.
2: Yerlerde yuvarlak falan.
3: Evet.
2: Fakat burada Türkiye'de ve özellikle üzerinde kutsal yazılar veya dini ibareler bulunan bayraklar yere serilmemiş arkadaşlar.
3: Aa, Allah Allah.
2: Bunu vallahi Türkiye var. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Irak bayrakları tamamıyla FIFA çalışanları tarafından havada tutulmuş.
3: Bizde bir ibare yok ama bizim bizde bayrağımız bir ibare zaten var. Çok kutsal.
2: Kesinlikle hani yere düşmez.
3: Kan kırmızısı o yüzden. Aa,
2: kesinlikle
3: zaten öyle olmuş.
2: O da Türkiye bayrağı da ve diğer o Müslüman ülkelerin bayrakları da elde havada tutulmuş.
3: Aslında bütün bayrakların için her zaman havada tutulması
2: bence
3: lazım
2: de,
3: bence. Yani yere sermek.
2: Evet. Evet.
3: Yere sermek çok iyi bir şey değil yani.
2: Bence de. Peki bu akşamki maçlara bakacak olursak Eray, hangi maçlar var? Neler bu söyleyeceksin?
4: Bu akşam fil dişi sahili ve Norveç var.
2: Var mı orada bir sürpriz sizce?
3: Hani Norveç'te Haaland'ın ne yapacağı, Haaland'ın ne yapacağı çok önemli.
4: Kesinlikle.
3: Kadrosu da çok iyi Norveç'in. Bakalım, heyecanlı
4: bakalım
3: bir maç olabilir.
4: Bugün bir kürek çekişi izleyecek miyiz?
2: İzleyecek miyiz? Bu akşam hep beraber göreceğiz. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
4: Hoşçakalın.

0: dikkat ettiğin şeyleri sormuştum. Birisi ilk selam veriş şekli demiş. İlk tanıştığı anda selam veriş şeklinden aşık olup evlenmiş. Yani o kadar güzeldi ki devamlı hep öyle gitti diyor. Vay be. Bir insan birinden hoşlanınca neyden etkileneceğini bile anlamıyor. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Ever Since You Left Me, French Montana ardından S.O.S. Rihanna burada olacak. Bayağıdır görmediğimiz, sevdiğimiz bir isim kendisi.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Jolie ile Kıbrıs.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir ve Bursa 36, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

şarkılarla daha da hızlanacağız. Şöyle bir müzik haberlere baktık. Dua Lipa. Herkes Dua Lipa'nın sevgilisini konuşuyor. Dua Lipa eski sevgilisine neyi sevmem diyorsa Dua Lipa'yla yapıyormuş.

bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bir

vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bakalım Maxim Umit Müzik'te neler var. Saatler 19. Let Me Be ile Deniz Görkem'le haftayı devam ediyor.

0: Bacon ardındansa People ve Mark Anthony burada olacak. Rain over me, rain over me.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Radyo fenomeni.

Hit Bull Mark Anthony. Bu şarkıyı dinlediğinde neredeydim acaba? İstanbul geceleri mi diyeyim? Şöyle bir bakıyorum, demiştim ki karşı cinste etkilendiği şey. Yanında vakit geçirmek ister miyim hissiyat? Buna bakıyormuş. Aa, bu ne kadar güzel bir şey ya. Yani gün kaşına gözüne değil. Yanında vakit geçirmek ister miyim'e bakıyormuş. Ben

Bit Müzik devam ediyor. Müzik haberleri için radyofenomen.com'u ziyaret edebilirsin. Orada en özel haberleri senin için planlıyoruz. İlişkilerle alakalı sorulara da önerim varsa Radyo Fenomen Instagram'dan yazabilirsin. Maximum Hit Müzik. Maximum Hit Müzik'te Turn Your Lights Off'la başlayacağım. Kato John, Deniz Görkem'le update devam ediyor. Instagram'dan gelen cevapları da gün boyunca okuduk.

Yeniden Şelogan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Fil dişi sahiliyle Norveç bugün Dallas'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Fransa son 32 turunda İsveç'le karşılaşacak. Mücadele saat 00'da başlayacak. İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19'da. Belçika'da yarın Senegal'le karşılaşacak. O karşılaşma 23'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada yabancı kuralının değişmeyeceğini duyurdu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Favori şarkılarınla dolu yeni bir saat.